Dümine, ikenom dümine, ikenom dümine, ikenom dümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenos kokora, dümine, tresia, temesin, kundi, temesin ya, skundi, temesin, skundi, temesin ya, skundi.